0: İstediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel.
1: Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Gazpak Sungait layihasında tikinti işleri

Hayıf ondan diyeceksen, dizlerine döyeceksen, benden bir de olmayacak. Yatma.

0: online sipariş edebilirsin. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
2: Salam abala, gör dayın sahne deyil. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikası.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 değmez.

0: Bahçeşehir'de, Şık Kasabası'nda premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bu eşki sürdü birçe gün, bir gün oldu bu toy düğün. Kesildi sonda ses seda, deniz yoruldu büsbütün.

0: yüreğini okumuşam yüzüne. Hasretini
1: donarsam
0: yüreğini okumuşam yüzüne. Hasretini